0: Almanya'nın birçok eyaletinde yaz tatili kapıda. Ancak Türkiye'ye gitmeyi planlayan binlerce aileyi bu yılda yüksek uçak bileti fiyatları karşılıyor. Fiyatlar adeta cep yakıyor. Özellikle okul tatillerinde 4 kişilik bir ailenin sadece uçak bileti masrafı 2000 hatta 2500 euroya kadar çıkabiliyor. Hal böyle olunca da birçok kişi ya Türkiye tatilini ertelemek zorunda kalıyor ya da binlerce kilometrelik yolu arabayla gitmeyi tercih ediyor. Peki okul tatili başlar başlamaz uçak biletleri neden bu kadar pahalanıyor? Yıllardır süren bu sorun nasıl çözülebilir?
1: Avrupa'dan Türkiye'ye uçuşların ucuzlamasını istiyoruz. 66 kuruluş ve ona bağlı 400 aşkın dernek olarak bu talebimizin peşindeyiz. Tüm yetkilileri sesleniyoruz. Uçuşlar ucuzlasın, memleketimize gidelim, memleket hasretini dindirelim.
0: Bu talebin sahibi Almanya Seçim Hakkı Girişimi Başkanı, eğitimci ve yazar Bahattin Gemici. Kendisi bugün konuğumuz olacak. Hem bu kampanyanın nasıl ortaya çıktığını hem de Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların yıllardır dile getirdiği uçak bileti sorununu ve çözüm önerilerini konuşacağız. Ekibimizden Serap Doğan, yaşanan mağduriyetin boyutlarını ve nedenlerini, havayolu şirketlerinin konuya tepkilerini derleyecek. Kozma Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. Almanya Seçim Hakkı Girişimi, Almanya-Türkiye arasındaki fahiş uçak bileti fiyatlarına karşı hem bir çağrıda bulunuyor hem de büyük bir imza kampanyası başlatmış. Hak vermemek elde değil, özellikle yaz ve okul tatili dönemlerinde bilet fiyatları resmen tavan yapıyor. İki çocuk sahibi olarak ben de gayet net biliyorum bunu Serap. Sen de eminim bu dertten muzdaripsin.
2: Kesinlikle çok haklılar Gökçe. Kampanyanın koordinatörleri Bahattin Gemici ve Doktor Aysun Aydemir geçen hafta Dortmund'da çarpıcı veriler de paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan kısa bir videoyla da taleplerini gayet net dile getiriyorlar.
1: Avrupa'dan Türkiye'ye uçuşların ucuzlamasını istiyoruz. Tüm yetkilileri sesleniyoruz. Uçuşlar ucuzlasın, memleketimize gidelim, memleket hasretini dindirelim.
2: Uçuşlar ucuzlasın, memlekete gidelim. Almanya Seçim Hakkı Girişimi bu talepleri için sadece havayolu şirketlerine değil, Türk ve Alman makamlarına ve milletvekillerine 100'ün üzerinde resmi mektup göndermiş. Şu an 70'in üzerinde sivil toplum kuruluşu da bu hareketi destekliyor. Hatta vatandaşların da destek verebileceği bir imza kampanyası da başlatılmış.
0: Bahattin Gemici bugünkü podcastımızın konuğu zaten. Şimdiye kadar ne gibi geri dönüşler aldılar? Talepleri yankı buldu mu? Bunları kendisiyle konuşacağız. Ama tekrar geçen hafta yapılan toplantıya dönecek olursak Serap, hangi verileri paylaştılar ve dile getirilen bilet fiyatları ve ailelerin karşılaştığı mali yük konusunda ne söylüyorlar?
2: Paylaşılan verilere göre özellikle yaz döneminde 4 kişilik bir ailenin Türkiye'ye gidiş dönüş uçak bileti masrafının 2 ila 2500 euroyu bulabileceğine dikkat çekildi. Havayolu şirketleri hep erken rezervasyon yapın diyor ama birçok vatandaşımız iş yerindeki izin tarihlerini aylar öncesinden kesinleştiremiyor. Bu yüzden erken bilet alma şansları da olmuyor Gökçe ve bu yüksek fiyatlara mecbur kalıyorlar.
0: Çok doğru bir noktaya parmak basmışlar. Erken rezervasyon herkes için bir lüks gerçekten. Peki bu durumda havayolu şirketlerinden tam olarak ne talep ediyorlar? Yani hedef tahtasında hangi havayolu firmaları var?
2: Başta Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express ve Corendon olmak üzere tüm havayolu şirketlerinden tatil dönemlerinde makul ve adil bir fiyat politikası bekliyorlar Gökçe. Bahattin Gemici, sonuçta memlekete gitmek, Türkiye'deki aile yakınlarıyla bir araya gelmek bir lüks olmamalı, temel bir insani ihtiyaç diyor. Vatandaşlar da benzeri görüşte. Yüksek uçak bileti fiyatları nedeniyle Türkiye tatilinden vazgeçenler var. Mikrofonumuza yansıyan görüşler şu şekilde.
3: Biz uçak fiyatlarıyla ilgilenmeye başlayınca o kadar çok uçak parası vermeye de yani gönlüm hiç razı değil. O yüzden Türkiye tatilimiz bu yıl iptal oldu.
4: Arkadaşlarımızın çoğu da hani iptal ediyorlar ve çoğunluğu arabayla seyahat üzerine düşünüyorlar.
2: Şimdi fiyatlar böyle yüksek kalmaya devam ettikçe insanlar ya Türkiye tatilinden tamamen vazgeçiyor veya arabalarıyla yola koyulmaya yöneliyor Gökçe. Uçak bileti fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçen Bahattin Gemici de yüksek fiyatlar nedeniyle birçok ailenin karayolunu tercih etmek zorunda kaldığına dikkat çekiyor. Ancak bunun da hem ekonomik yükü hem de trafik ve güvenlik risklerini arttırdığına vurgu yapıyor.
0: Evet doğru. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle petrol ve benzin fiyatları da tırmandı haliyle. Yakıt krizi devam ediyor. Almanya'da hükümetin yakıt fiyatlarına vergi indirimi de sona erdi Haziran maalesef. Sonunda. Litre başına 2 euronun üzerinde seyrediyor şu anda benzin fiyatları.
2: Evet, bu nedenle arabayla Türkiye'ye tatile gitmek de önceki yıllara göre artık ekonomik bir çözüm değil diyor mikrofonumuza konuşan bu vatandaş ve hesaplamayı da yapıyor.
5: Biz hesaplamıştık. Gidiş geliş 700 euroya patlamıştı bizim. Hem gidiş ikisi beraber. Şimdi hesaplamamız 1300-1400'ü. Yakıt da çok pahalı. Bu sene nasıl yapacağız? Gidebileceğiz mi onu da bilmiyoruz. Planlarımız gitme yönünden ama yakıtlar düşerse iyi. Düşmezse kötü.
0: Peki yaz tatilinde Türkiye'ye ekonomik fiyatlarla uçabilmek için ne gibi alternatifler veya çözümler üretiyor vatandaşlar Serap?
2: Gökçe, Köln'de uzun yıllardır seyahat acentası işleten Erdal Tekin'e sordum. Sonuçta uçak bileti fiyatlarının yaz ve okul tatillerinde yüksek olması sadece küresel krizlerle ilintili bir durum değil. Hep böyleydi. Okul çağında çocukları olan ailelerin sadece o dönemde tatil yapabileceğini gayet iyi bilen havayolu şirketlerinin bunu fırsata çevirmesinin bir sonucu diyebiliriz. Seyahat acentası sahibi Erdal Tekin kendisinden uçak bileti almaya gelen müşterilerin son yıllarda şöyle bir çözüm bulduğunu anlatıyor.
6: Birçok aile, yani kalabalık aileler, başka alternatiflere başvurmuş durumdadırlar. Kendi lokasyonlarında sezon oldukları takdirde başka lokasyonlarda sezon olmaması sebebiyle yüzlerce kilometre uzaklara gidip bu alanda ürünleri daha uygun bir çerçevede temin etme yolunu seçmek durumunda kalmışlardır.
2: Bu çözüm yolu sana tanıklık geliyor herhalde değil mi?
0: Kesinlikle. Biz de çoğunlukla son senelerde öyle yapıyoruz. Almanya'daki eyaletler arasında okulların yaz tatilleri takvimi farklı işliyor. İşte Berlin farklı tarihlerde, Kuzey Renvestfalia eyaletindeki okullar farklı tarihlerde tatile giriyor. Biz de henüz yaz tatili başlamamış veya bitmiş olan eyaletlerdeki havalimanlarından uygun uçuşlar arıyoruz, buluyoruz da.
2: Ne kadar fark ediyor?
0: %50'ye kadar fark ediyor. Kişi başına neredeyse yarı fiyatını alıyoruz biletleri diyebilirim.
2: Ama işte Köln'den Berlin'e veya Münih'e gidip oradan uçmak da aslında çocuklu aileler için bir sıkıntı. Seyahat acentası sahibi Erdal Tekin, havayolu şirketlerinin bu konuda yolculara pekala bir kolaylık sağlayabileceğini savunuyor.
6: Peki havayolu şirketleri insanların yüzlerce kilometre uzaklara gitmemesi için ne yapabilirdi? Bir veya birden fazla çocuklu ve kalabalık ailelere %20 veya %25 gibi bir aile indirimi uygulaması yapsaydı vatandaşlar, insanlar bu sektörde havayolu şirketiyle olan seyahati tercih etmekte sanırım zorluk çekmeyeceklerdi.
2: Tatil dönemlerinde Almanya'dan hatta Avrupa'dan Türkiye'ye uçak bileti fiyatlarının düşürülmesini isteyen Almanya Seçim Hakkı girişiminin de başlıca talebi aslında bu yönde zaten.
0: Taleplerini ve kampanyanın detaylarını şimdi de Almanya Seçim Hakkı girişimi başkanı Bahattin Gemici'den dinleyeceğiz. Çok teşekkürler Serap verdiğin bilgiler için. Almanya Seçim Hakkı girişiminin Almanya-Türkiye arasındaki fahiş uçak bileti fiyatlarına karşı başlattığı kampanyadan bahsettik. Konuyu Almanya Seçim Hakkı girişimi başkanı, eğitimci ve yazar Bahattin Gemici ile konuşacağız şimdi. Merhaba Bahattin Bey.
7: Merhaba Gökçe Hanım.
0: Siz şu ana kadar 66 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle imza kampanyasını sürdürüyorsunuz. Yüzden fazla mektup gönderdiniz. Nasıl bir çağrı yaptınız? Talepleriniz ne?
7: Öncelikle şu anda bizim bize destek olan kuruluş sayısı 70'e çıktı. Onlara bağlı 400'ü aşkın dernek var. Biz bu süre içinde bir yıldır bu çalışmaları sürdürüyoruz. 100'ü aşkın Türk-Alman yetkililere mektup yazdık. Başkonsolosluklarımıza, büyükelçiliklere, elçiliklere, İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma Bakanlarına ve Türk-Alman Bakanlarına bu mektubu ilettik. Ayrıca tüm uçak şirketlerine durumumuzu anlattık. Dedik ki Avrupa'da 6 milyona yakın yurttaşımız yaşıyor. Bunların 1/3'ü işsizdir ya da sosyal yardım almaktadır. Çalışanların birçoğu da geçimini zor temin etmektedir. Uçak biletlerinin pahalı olduğunu, yurttaşlarımızın Türkiye'ye gidemediğini, ülkemizle bağın koptuğunu, karayolu ile ulaşımın büyük tehlikeler meydana getirdiğini, kazalar olduğunu söyledik. Ve çocuklarımızın Türkiye'ye gidememekten ötürü ana dillerini unuttuklarını, Türkiye ile bağların koptuğunu ifade ettik.
0: Çok sayıda seyahat firmasına bahsettiğiniz gibi siyasetçilere, organizasyonlara çağrıda bulundunuz. Peki bu çağrılarınız, talepleriniz karşılık buldu mu? Nasıl geri dönüşler aldınız?
7: Öncelikle Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti, SPD'den, Yeşiller'den, Yeşiller Milletvekili'nden, parti gruplarından destek mesajları aldık. Ancak Türkiye'deki yetkililerden hiçbir yanıt almadık. Bu da bizi üzücü. Şirketlerden sadece Sun Express görüşmek istediğini, bu konuyu değerlendireceklerini söyledi. Şimdilik bu kadar. Biz de körfez krizi olduğu için, kerozun fiyatları arttığı için bu konunun pek üzerinde gidemedik. Onlar da biraz da anlayışla karşılamak gerekiyordu. Ama körfez savaşı artık sona erdi gibi gözüküyor. Tatilde yaklaştı. Genelde biz 130 euroya geldik. Mayıs'ın 15'inde almıştık bileti. Ama izin zamanı fiyatlar 500, 600, 800 euroya kadar yükseliyor. 4-5 kişilik ailenin en az 3-4 bin euro uçak bileti ödemesi gerekiyor ki bu birçok aile için olanaksız.
0: Peki sizce çözüm ne? Yani havayolu şirketlerinden ve siyasetçilerden somut olarak hangi adımları atmalarını bekliyorsunuz?
7: Öncelikle bu tatil dönemleri için çok sayıda sefer konmasının, slot ayarlaması yapılmasını istiyoruz. Çok sefer konulursa elbette bu fiyatları makul seviyeye düşecektir. Kapitalist düzende işte arz talep kanunu işler. Elbette talep yoğunsa fiyatları yükselir ama bizim yurttaşlarımızınki sadece bir turistik gezi değildir. Ülkesiyle bağların sürdürmesi, akrabalarıyla ilişkilerin canlı tutması önemli. O açıdan başta Türk Hava Yolları ve Aciyet olmak üzere bu şirketlerin anlayışlı davranması, yurttaşlarımıza kolaylık sağlaması istiyoruz. Onlar bunu yaparsa diğer şirketlerde belli bir indirim uygulayacaklardır diye düşünüyoruz.
0: Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle sezon açılınca gerek yaz tatili olsun gerek kış tatili veya Paskalya tatili, okullar tatile girdiği anda bir gün önceyle bir gün sonrasında bile fiyatlar inanılmaz derecede fark ediyor. Yani evet. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türkiye kökenli insan için memleket ziyareti artık bir lüks haline geldi diyebilir miyiz?
7: Evet diyebiliriz. Yani bu, ben çok vatandaşı tanıyorum, yurttaşımızı tanıyorum, kafelerde, camilerde görüştüğüm. Yani 2-3 yılda bir gelenler var. Hatta benim bir öğrencim vaktiyle 7 yıl sonra ilk defa Türkiye'ye gitmiş. Derste sordum tatil dönüşüm. Çocuklar dedim, Türkiye'de ne yaşadınız, ne gördünüz? O öğrencim dedi ki, öğretmenim dedi, Türkiye'de herkes Türkçe konuşuyor dedi. Çocuk büyük bir şaşkınlıkla bunu ifade etti. Yani çocuklarımız ülkelerini tanımıyor, akrabalarıyla bağı kopuyor. Bu kopma giderek ülkeden bağın kopmasını da gerektirir. Çocuklarımız ileride ne yaparlar? Türkiye'ye gitmek yerine işte yakın olan İtalya'ya, İspanya'ya gidebilir. Yatırımlarını, belki Türkiye'deki yatırımları varsa dedelerinin, ninelerin yaptığı yatırımları satıp artık Türkiye'den kopuk bir hayat sürebilirler. Bu aslında Türkiye için çok büyük bir kayıp olur. Yani biz çocuklarımızın ana dilleri Türkçe'yi yaşatmalarını, Türkiye ile bağlarını sürdürmelerini istiyoruz. Yetkililerden de bu doğrultuda tavır bekliyoruz.
0: Siz şu anda Çanakkale'desiniz. Biletimi Mayıs ayında aldım dediniz az önce. Erken bilet almanın fiyata etkisi oluyor mu? Yoksa tatil dönemleri için bu pek bir fark da yaratmıyor diyebilir miyiz?
7: Erken bilet almak elbette yararlı. Ancak birçok yurttaşımız çalıştığı için izin tarihleri tam belli olmuyor. Yani önce Almanlar tatile çıkıyor biliyorsunuz. Daha sonra Türk işçilerine artık belli günler tespit ediliyor. Ama genelde yurttaşlarımız okul tatillerinde çocuklarıyla birlikte gitmek istiyorlar. Ama bu emekliler için sorun değil. Ama çalışan insanlar için bayağı bir sorun. Bana geçen sene bir öğretmen anlatmıştı. Hocam dedi, ilk gün gidecektik 800 euro bir bilet. Düşünün, bunun ucuzlaması için dedi 5 gün bekledim dedi. 300 euro düşünce gittim. Yani bu öğretmen bunu düşünüyorsa öteki yurttaşlarımız, çocuklu aileler neler düşünüyor? Biz başta ne istiyoruz? Öğrencilere, üniversite okuyanlara, çocuklu ailelere indirim yapılması istiyoruz. Daha sonra cenazesi olan, ki ani ölümlerdir bunlar, iki refakatçiye uygun bilet verilmesini istiyoruz. Yani genel olarak ucuzlatma demeyelim, makul, adil fiyatlar istiyoruz. Bunu da aslında bütün şirketler düşünebilir. Çünkü yurttaşlarımız üzerinden büyük paralar kazanıyorlar. Biraz da işin sosyal, kültürel boyutunu düşünmeleri lazım.
0: Başlattığınız imza kampanyasını şimdiye kadar 70 sivil toplum kuruluşu destekledi. Bundan bahsettiniz başladığımızda.
7: Evet.
0: Peki vatandaşlar da bu imza kampanyasına katılabiliyor mu?
7: Elbette. Yani bizim Almanya Seçim Hakkı girişimi Facebook sayfamız var. Orada dilekçe örneği alabilirler. Herkes açıktır. Herkes imzalayabilir. Ayrıca online olarak da imza kampanyamız var. O sayfada görebilirler. Yani biz 100 bin imza toplamayı hedefliyoruz ilk elde. Bunun için tüm yurttaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Yani halktan böyle bir tepki gelirse, ihtiyaç talep edilirse yetkililer de herhalde kulaklarını tıkamayacaklardır.
0: Bahattin Bey, siz kurum olarak daha önce çifte vatandaşlık için de uğraşlar verdiniz. Birçok alanda kampanyalar yürütüyorsunuz Almanya Seçim Hakkı girişimi olarak. Bunun dışında hangi konulara dikkat çekiyorsunuz?
7: İşte biz 2014 yılında kurulduk 75 kuruluşun katılımıyla. Yani o dönemde bizim eyaletti Kuzey Renvesfalya'da, ismimiz o zaman Kuzey Renvesfalya Seçim Hakkı girişimiydi. Bu son dönemde bu isim değiştirdik. 80 bin bildiri dağıttık. Meclisteki bütün parti gruplarıyla görüştük. Meclis önünde miting yaptık. Bütün yetkililerle, federal meclistekilerle de yazıştık. Yani 10 yıl süreli bunu takip ettik. Gerçi bu hak için 40 yıldır bütün demokratik örgütler mücadele etti ama bu hakkın son 100 metresini biz koştuk diyebiliriz. Bu da Türk toplumunun girişimimizin bir başarısıdır. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz. Bunun dışında Almanya'da Türkçe derslerinin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Çünkü şu anda Türkçe dersine katılım oranı %7'dir. Bu çok düşük bir rakam. Yani sonuçta çocuklarımız ana dilleri Türkçe'yi öğrenemiyorlar. Bu yüzden gerek Türkiye'de gerek diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan akrabalarıyla bağları kopuyor, anlaşamıyorlar. Diğer bir konuda biliyorsunuz askerlik bedeli şu anda 8500 euroya yükselmiş durumda. Bir ailede 3 erkek çocuk olduğunu düşünürsek yani neredeyse 25 bin euro ediyor. Yani bu ekonomik koşullarda bu parayı bir yere getirmek çok zor. Onun için Alman vatandaşı olan ama Türk vatandaşının geçmesi gereken, geçebilecek olanlar bu nedenle Türk vatandaşlarına geçmiyor. Bu da Türkiye için büyük kayıptır. Onun için biz yurt dışındaki gençler için askerlik bedelinin indirilmesini istiyoruz. Bunun dışında yaklaşık 6 milyona yakın göçmen ki bunun 1,5 milyona yakında Türkiye kökenlidir. Bunlar yerel seçimlerde oy kullanamıyorlar. Oysa AB ülkelerinden gelen bir vatandaş 15 gün sonra bir yere yerleşmesi durumunda yerel seçimde oy kullanabiliyor. Bu da büyük bir haksızlık. Biz göçmenlerin yerel seçimlere katılması, belediyelerde temsil edilmesi için de çalışıyoruz.
0: Almanya Seçim Hakkı girişiminin Almanya-Türkiye arasındaki fahiş uçak bileti fiyatlarına karşı başlattığı kampanyanın detaylarını Almanya Seçim Hakkı girişimi başkanı, eğitimci ve yazar Bahattin Gemici ile konuştuk. Çok teşekkürler.
7: Ben de çok teşekkür ediyorum. Türk toplumu birlik olarak aradaki farklı görüşleri bir kenara bırakarak ortak noktalarda birleşirse bu konularda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tüm yurttaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Kozmo Türkçe'de bugün Almanya'dan Türkiye'ye yaz tatiline gitmek isteyen binlerce ailenin en büyük sorunlarından birini yüksek uçak bilet fiyatlarını ele aldık. Konuğumuz Almanya Seçim Hakkı Girişimi Başkanı, eğitimci ve yazar Bahattin Gemici'ydi. Gemici yıllardır devam eden bu sorunun artık sadece bireysel bir şikayet olmaktan çıktığını, kamuoyunun ve siyasetin gündemine taşınması gerektiğini anlattı. Başlattıkları imza kampanyasını, taleplerini ve özellikle tatil dönemlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı hangi adımların atılmasını istediklerini konuştuk. Ekibimizden Serap Doğan da havayolu şirketlerinin bu yüksek fiyatları nasıl gerekçelendirdiğini, uzmanların değerlendirmelerini ve yolcuların yaşadığı mağduriyetin